0: Fatih Müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Bizim için.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji. Sadece hit müzik.

0: çocuğum.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
15: Günaydın.
0: Günaydın
1: Kerem. Günaydın.
0: Günaydın. Sabahların Efendisi.

0: Günaydın şahane ada. Merhaba millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ın en çok dinlenen sabah şovmeniyim. Ancak bunun küçük bir farklı olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Yani çünkü yayınımdan yani bir süre sonra NRG Play Post kanalında bir o kadar da çok dinlendiğini düşünüyorum ben. Evet. Ve bu insanın sırtına çok gereksiz bir fazladan sorumluluk yüklüyor. Sabahların Efendisi diyorum kendime. Dalgalarıyla birlikte yol alan çok fazla gemi var. Ilıman bir iklim yarat. Herkes keyif alsın diyorum. Ya tabii bu arada ufak tefek tsunami'ler yaşıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Yaşamıyor değiliz. Ama enerji benden razı. Çok da seviyorlar beni ha. Ve yarı fiyatıma benzer bir performans verebilecek birini bulana kadar da bana mahkum olduklarını farkındalar bile. O açıdan... Ya Radyo Enerji çok iyi bir şirkete bağlı. Enerji grubuna bağlı. Biz de burada mesela... Şu anda dünyada çok büyük bir tartışma yaratan bir konu var. Hem burada hem Türkiye'de erkekler aynı işi yaparak kadınlardan ortalama %15.6 daha fazla maaş alıyor. Hah, işte bizim şirkette böyle bir şey yok. Ve bu tutumlarından dolayı tebrik ediyorum şirketimi arkadaşlar. Evet, benim şirkette çalışan kadın sunucuların 3 katı maaş alıyor olma sebebim onlardan çok daha iyi bir sunucu olma. Evet, cinsiyetle en ufak bir alakası yok ya. Çalışma arkadaşlarım benden nefret edebilir, problem değil. Ben onları seviyorum ve değerlerini de biliyorum millet. Ha, değerleri nedir diye soracak olursanız da düşük maaşları sayesinde muhasır medeniyet seviyesinde bir maaş almamı sağladıkları için değerliler benim için ya. Ya arkadaşlar ne var ya? En yakınlarımıza dalga geçemeyeceksek kiminle geçeceğiz ha? Ben onlara güveniyorum ayrıca. Yani beni dava etmeyecekleri, müdüriyete şikayet etmeyeceklerini bilirim. Yani o açıdan için benim çok... Nasıl? Yönetim kurulu başkanı mı arıyor? 20 senedir bu şirketteyim. Bir gün bile aramadı. Hayırdır ne oldu ya? Ya yaşım ilerliyor millet. Emekli olmak istiyorum aslında. Yani elimden gelen her tür mesleki riski göze alıyorum. Açıldıkça da açılıyorum. Yani artık gidişim doğal yollarla olmayacak. Gürültüyle gideceğim belli ki. Ama aması var tabii, şakacıyım ya. Söylediklerimi kimse ciddiye almıyor. Yani çalışma arkadaşlarım bile bence şaka yaptığımı falan düşünüyor. Ama yok canım, ne kadar maaş aldıklarını bilmiyorlar mı ya? Ha? Değil mi? Yani benim şaşalı yaşam tarzım da belli. Yani her şeyin farkında olmaları gerek. Ya birçok dinleyicim ne kadar maaş aldığımı merak ediyor ama gerçekten söylersem gününüz rezil olur ya. O yüzden herkesin maaşı herkese kalsın, tamam mı? Hadi bakalım. Güzel bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz ve her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak bugün de yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Neyin karşılığında? Bir günaydın mesajı karşılığında. İster WhatsApp'tan yollayın, ister Instagram'dan yollayın. Hiç fark etmez. Ha, WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Instagram'dan da Sabahların Efendisi'nin Instagram'daki mesaj kutucuğuna bir günaydın mesajı almamız lazım millet. Hadi bakalım, program başladı. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunar.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ya, merhaba millet. Günaydınlar herkese. Güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten çok keyifli. Aslında Allah'ın her günü sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Pazartesinden cumaya kadar her gün buraya inanılmaz keyifle geliyorum. Dolayısıyla enerjim fazla olunca da sizlerle paylaşıyorum. Umarım programdan da memnunsunuzdur arkadaşlar. Bilmiyorum ama keyif aldığınızı düşünüyorum. Ya da düşünmek istiyorum. Yaşım ilerliyor millet. Habercileri geliyor. Herkese farklı haber veriyor yaş geldiğini. Benim nasıl haberim oldu biliyor musunuz? Geçen gün bir mekandayım. Eski şarkılar çalıyor DJ. Yani eskiden şarkının çıktığı yıl yanımda 3 sevgilimle partilediğim ve bu şarkıyı zevkle dinlediğimiz, yani aynı şarkı kafamı şişirdi ve tansiyonum çıktı. Evet. Evet, ne oldu? Ne oldu bana bilmiyorum. Çok güzeldim ya. Ateş gibi bir vücudum vardı. Fast food yerdim, sonra spor salonuna giderdim. Hala taş gibiydim. Ya şimdi 2 dilim ekmek yediğim zaman Lefkoşa'dan Mausa'ya yürüyerek gidip gelsem yarısını yakabiliyorum ya. Sabaha kadar parti yapardı, gözümü kırpmazdım. Nasıl bir eğlence. Ertesi gün de işe giderdim ve tam performans çalışırdım. Şimdi 1 dilim pizza yediğim zaman gözlerim kararıyor, okuma yetimi kaybediyorum ya, biliyor musunuz? Yani bakın. Bakın, ben aptal bir insan değilim. Beni tanıyorsunuz. Yani yaş aldıkça bir şeyler olacağını tahmin ediyordum. Ama arkadaşlar, yani çok özür dilerim. Bu bir isyan değil. Sadece soruyorum. Yere çömelip ayağa kalktıktan sonra neden 5 dakika başım dönüyor? Gerçekten 53 yaşında bir vücut bu kadar eskimemeli bence. Ya bakın, ben eski toprağım ya. Böyle alışkanlıklar yoktu eskiden. Ha, buna rağmen magnezyum alıyorum, resveratrol alıyorum, kolesterin alıyorum, C vitamini alıyorum, bromelan alıyorum, multivitaminlerimi alıyorum, omega 3 kullanıyorum ve bunları sağlığım daha iyi olsun diye bile yapmıyorum. İkinci saatimin sponsoru başlayınca biraz parayı buldum ben ve artık bunu yapmanın doğru olacağına karar verdim. Resveratrol, gençleştirici. Evet. İnşallah işe yarar ya. Var mı böyle düşüncede olanlar? Kullananlar var mı? Gerçekten farkı hissediyor musunuz? Yani o ciltteki gençleşme doğru mu arkadaşlar? Çok merak ediyorum ben ya. Ya da daha farklı şeyler mi kullanmak lazım? Hadi yazın bana. İster WhatsApp'tan yazın 0533-888-1010 ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından da direkt mesaj olarak yazabilirsiniz. Gerçekten çok merak ediyorum. Gençleşmek için ne yapmak gerekir?
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın milletim. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor ve size muhteşem bir haberim var. Millet, yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız bakalım? Sıkı durun. Çünkü Kombas Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi yepyeni 2026 model Mercedes GL'ye şimdi Kombas showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GL'ye 300, ister gücüne hayran kalacağınız GL'ye 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun. Bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır. Lüksü ertelemeyin lütfen. Hemen şimdi Kombas Otomotiv showroomlarına uğrayın ya da 0533 866 13 10'u arayın. Tüm bilgileri, tüm detayları alın. Ve Kombos'ta yolunuz hep açık olsun millet.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombas Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 13 10.
5: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane'de. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Şimdi çok güzel bir şeyler anlatacağım ama öncesinde bir dinleyicim var. Bugün doğum günü. Genç bir kızımız bugün 14 yaşına bastı. Sevgili Maviş şu anda annesiyle birlikte araçlarında, otomobillerinde beni dinliyorlar. Ve benden rica ettiler. Annesi rica etti daha doğrusu. Kızımın doğum gününü kutlayabilir misin diye. Tabii ki kutlarım. 14. yaşın kutlu olsun sevgili Maviş. Umarım önünde çok güzel zamanlar var olur. Ve bu zamanları istediğin şekilde değerlendirirsin. Benim tek temennim bu. Ve tabii ki senin için doğum günü şarkısını söyleyeceğim. Eğer katlanabilir misin bilemiyorum ama en azından deneyeceğim. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Maviş. İyi ki doğdun Maviş. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Maviş. Sevgili dinleyiciler, değerli milletim. Bak hiç unutmuyorum, bir gün öğlen yemeğinde ton balığı konservesi yiyorum. Yani geçen haftalarda bir gün. Çünkü karım beni kontrol altında tutabilmek için sürekli yeni taksitlere boğuyor. Yani hiç boyumuz olmayan pahalı bir araba aldı ve kredi ödüyorum. Ancak bu şekilde yani... Protein almanın daha ucuz bir yolunu şu sıra bulamıyorum maalesef. Ton balığı konservesi. Gülün gülün. Evet gülün gülün. Yani şimdi gülersiniz. 2032 senesinde 1 milyon dolarım olacak. O zaman ben size gülerim. Hatta büyük şehirlerin üstünde dolaşıp ton balığı konservesi atacağım aşağı böyle kolilerle hem de. Ve umarım bugün bana gülenlerin kafasına düşer. Niye gülüyorsunuz ya? Neyse, konserve kutusuna baktım da. Ton balığı bence çok güzel bir balık ya. Yani birdenbire acaba neden yunusları yemiyoruz sorusu belirdi kafamda. Yani çünkü bilirsiniz yani güzellik bakanın gözündedir. Yani ne derler? Be to is in the eye of the beholder derler. Yani ben ne zaman yunuslar özel balıklar değildir? Ha? Ya eğer tatları güzelse ya yememiz gerekir dediğimde şovumdan sonra mesajları alıyorum. Hayvanseverler kapıma kadar gelip hesap sormaya cüret ediyorlar. Sanki herhangi birinin bilmediğim bir konu bile olsa benimle girdiği bir tartışmayı kazanma ihtimali varmış gibi. Neyse, gelip bana diyorlar ki, hey sabahların efendisi, komedyen parçası, şakacı. Her neysen, yunuslar hakkında söylediğini duyduk. Yani bizce çok yanlış. Neden diye soruyorum. Çünkü onlar çok özel artı çok akıllı. O zaman ne kadar çirkin ve aptal insan varsa onları da yemeliyiz. Yani bunu mu öneriyorsunuz bana? Yani gırk diye ses çıkartabiliyorlar ve mayın bulabiliyorlar. Ve düşman saldırısına haber verebiliyorlar diye. Ton balığından farklı bir muamele görmelerini anlamsız buluyorum ben açıkçası. Ve bence dünyada savaşlar sona erse işlevleri kalmayacak. Ya bence önümüze gelen her canlıyı yememiz gerekiyor. Öyle ya da böyle. Yani binlerce yamyam yanılıyor olamaz değil mi? Artı bir arada gıdamız bitecek arkadaşlar. Yani bence öyle. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji burası. Ve herkese güzel bir çarşamba sabahı diliyorum. Adım Sabahların Efendisi. Ve evet, hayvanlara ne yaptık? Zulüm tepkimizi çektik. Şimdi birkaç... Irkçı, cinsiyet ayrımcı, insan ayrımcı şaka da yaptım mı günlük nefret edilme kotamı doldurup belki adam gibi bir şeylerden bahsetmeye başlarım millete. Ya bak bir keresinde şey demiştim yayınlarımdan birinde. Şunu sormak istiyorum. Pigmelerin dünyamıza ne faydası var? Evet. Oo, pigmeler hakkında destanlar yazdı bir dinleyicim. Dedi ki, sen dedi pigmelerin ne kadar aziz bir millet olduğunu biliyor musun? Ne oldu falan diye sordum. Onlar dedi eşleri çocuğu doğuruyor, baba bakıyor bebe. Abi dedim, bakar tabii ki. Yani benim gibi bütün gün çalışması gerekmiyor pigmeleri. Yani yaşam tarzlarına bir bakar mısın? Yani zehirli ok piyasasını mı ayakta tutuyorlar? Ne yapıyorlar değil mi?

0: Yani hasırdan yapılmış tütüleri modaya yön mü veriyor? AIDS'e çare mi arıyorlar ya? AIDS çok eski bir örnek mi oldu arkadaşlar? Hani Covid mi deseydim acaba? Bilmiyorum. Belki de kötü muamele görmeyen tek ırk oldukları için kıskanıyor olabilir. Yani ormanda çiğ hayvan eti ve yaprak yiyen birine daha nasıl kötü muamele edilebilir ki? Yani modern bir hayat yaşadığım için bütün bunların şaka olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar ya? Şaka. Peki hangi ırk kötü muamele görüyor biliyor musunuz? İnsan ırkı. Evet, sözün meclisten dışarı ama kendi kendini yiyen bir virüs gibiyiz ya. Ama sıkmayın canınızı. Hiçbir şeyiniz olmasa bile sabahların efendisi var. Enfes bir radyo komedisi dinleme şansınız var. Bu yüzden Radyo Enerji'den sakın ayrılmayın. Yoksa birileri çok üzülür. Evet.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

Teknoloji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Hazır trafikten konu açılmışken bazı ticari araçlarda şöyle bir yazı var ya. Hatalı kullanıyorsan arayın. Neden şoför tarafından yazılmış hissi veriyor bu bize? Hı? Bence bu iş taşerona verilmeli. Hatalı kullanıyorsa bizi arayın icabına bakalım. Hüseyin Bacak Kıran LTD.
1: Sabahların Efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Ayna konseri 8 Temmuz Çarşamba Girne Amfiteyatro'da.
5: Dekler sahilde benzer içimde fırtına.
4: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
6: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Kayseri'nde halkımızla buluşuyor.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Millet, selamlar, günaydınlar diliyorum. Ben Deniz, Sabahların Efendisi. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve millet, patron izin vermedi. Yoksa benim şovumun adı Sabahların Efendisi şov yerine herkesin en çok sevdiği şov Sabahların Efendisi'nin şovu olacaktı. Evet, düşünsenize. Biri diğerine soruyor. Radyoda en çok kimi beğeniyorsun diye. Herkesin en çok sevdiği şovu. Sabahların Efendisi'nin şovunu dinliyorum. Ukala, kendini beğenmiş pisliğin teki ama lanet programı çok güzel diye de eklemesi lazım. Sokaktaki sıradan bir kişinin buna ek olarak. Ya ben olsam öyle yapardım. Nasılsınız? Ha? Ya gerçekten nasılsınız ya? Sıcak bir içten bir hatır sorma olduğuna inanmanızı istiyorum ben yürekten. Yani evet, hayat pahalılığı, çok sert geçmeye başlayan havalar, 2036 yılında dünyayı teğet geçecek göktaşı, eşinizin dırdırı, ailevi problemleriniz, patronunuzun sizi bir köle gibi çalıştırıp mikroskop altında bile görünmeyen bir zam yapmış olması dışında nasılsınız? Ha? Hadi yapmayın. Ben sadece sizi çok iyi anladığımı göstermeye çalışıyorum. Yani çünkü hepimiz benzer sorunlar yaşıyoruz ama her zaman sanıyoruz ki en büyük problem bizimki. Hadi rahatlayın. Hiçbirimiz bir diğerinden çok farklı değiliz millet. Ruhunuza yakın ruhları bulup kendinizi öldürmeden önce biraz kaliteli zaman öldürün derim ben. Evet, başka bir şey tavsiye etmeyeceğim. Yani hayatla ilgili ne öğrendin Sabahların Efendisi diye sorarsanız, ki bugüne kadar milyonlarca kelime okudum ve milyonlarca kelime yazdım. Çok acayip insanlarla tanışıp doğaüstü olaylara tanık oldum. Yani size ne cevap vereceğimi bilmem. Aslında birçok şey söyleyebilirim ama hepsi sadece birer tahmin olur, yorum olur millet. Yani hiçbir şey öğrenmedim bu hayatta. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani evrenin kendine has bir düzeni var. Ve her gün küçük, yani sözüm meclisten dışarı, ben kendi adıma konuşuyorum. Benim küçük aklımın ermediği, mucize diye nitelendirdiğim bir sürü şey oluyor. Yani ben bu acayip Sabahların Efendisi halimle bile bazı günler başıma gelen şeylere inanamıyorum millet. Hadi o zaman siz bana bildiklerinizi yazmak isterseniz Instagram sayfamı biliyorsunuz. Sabahların Efendisi benim Instagram sayfam. Yani kendi bildiğim gerçek, tabii gerçek ne diye sorarsanız, ya 53 yaşındayım, hayatla ilgili bazı şeyler öğrendim mi? Öğrendim. Bakın, bir, hayat adil değildir ama yine de iyidir. İki, kendinizi fazla ciddiye almayın, niye kimse almıyor? Evet, yani kimse sizi sizin alacağınız kadar ciddiye almıyor. Her ay kredi kartı borcunuzu ödeyin. Her tartışmayı kazanamazsınız. Aksi düşüncede olmayı kabul edin. Ve en önemlisi, geçmişinizle barışmazsanız bugününüzü mahvetmiş olursunuz millet. Hadi bakalım. Radyo Enerji burası, ilk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte, ikinci saatte tekrar burada olacağız. Ayrılmayın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar hanımlar beyler, nefis bir çarşamba sabahında heceleyerekten ikinci saatimiz startını verdik. Olympia Construction, Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Programa başladık ama öncesinde böyle arkama yaslanıp size harika bir haber vermenin keyfini çıkartacağım arkadaşlar. Alanya'da lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine, Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Ha, merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside ile Lefke Gazi Veren'deler artık. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı bir şehirden bahsediyoruz. Lefke'den. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkartabilir, kışınsa kayak yapmaya gidebilirsiniz. Şaka değil millet, gerçekten bahsediyorum. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daire ile yükselen bu rüya projede her şey var. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuzbaşı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay, güvenlik önlemi, her şey en üst düzeyde. Hayat standartınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin millet. Yapmanız gereken www.olympiaconstruction.com.tr sitesine girip tüm detayları öğrenmek, hatta oradan bile iletişime geçebilirsiniz. Ama durun, daha da güzel bir haberim var. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına %10 indirimde Olympia Seaside projesinde sizleri bekliyor. Ben olsam sizin yerinizde hiç vakit kaybetmez, hemen Olympia Construction'a ulaşırdım millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, sizleri burada Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda görmek büyük bir onur, ayrı bir mutluluk kaynağı. Evet, yani bugün karımla geçireceğim harikulade saatlerin, o hoş sohbetlerin yanında mutluluğumu pekiştiren bir başka etken kariyerimdeki bu başarı. Siz de kabul ederseniz. Merhaba, adım Sabahlar Efendisi. Hiç bu kadar ünlü olmamıştım. Bu yüzden arada sırada şişinirsem aldırmayın, olur mu? İsteyerek yapmıyorum. Yani isteyerek yapıyorum ama aldırmayın. Yani Getado Varoşlar'da boş bir arazide futbol oynarkenden en iyi radyonun prime time sunuculuğuna gelip aman olmuş bir kere deyip geçemem. Kimse kusuruma bakmasın, tamam mı? Evet, ben nankör bir insan değilim millet. Asla hayatta bana verilen şeylerin, yaşatılan ayrıcalıkların havadan gelen hediyeler olduğunu düşünmedim. Her birini hak ettim ben. Evet, yani bu İngilizceden tercüme. Taking for granted. Bu yüzden ara ara nerede bulunduğumu ve konumumu hatırlatıyorum kendime. Ve siz de bu sözlerimi hatırlarsanız ve şöyle düşünürsünüz bundan sonra. Sadece nankörlük yapmamaya çalışıyor. Yoksa kasıntı bir insan değil o. Evet. Evet, lütfen rica ediyorum. Programı beğeniyorsanız da Instagram'dan bana ulaşın. Programını çok beğeniyoruz Sabahların Efendisi. Böyle devam et deyin. Yoksa bırakmayı düşünüyorum. Nasıl? Tehdit mi? Ne alakası var ya? Beğenmiyorsanız çeker giderim arkadaşlar. Yerime yeni birini alırlar. Belki daha iyi olur sizin için. Yani hiçbir zaman önümüzü göremiyoruz. Ya bugüne kadar çok davetkar oldum ben bu konularda. Gelsin birileri yetiştireyim. Benden sonra burada mikrofonun başında o olsun falan, ama yok. Yok, gelen olmadı. Cesaret edemiyorlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani benden daha iyi bir program sunan biri olacaksa samimi söylüyorum, elinden tutarım arkadaşlar. Bu konuda da bana ulaşın Instagram'dan. Ben bu programı yapmak istiyorum. Ben senin yerine geçmek istiyorum. Senin yeni veliahtın olmak istiyorum diye. Yazın bana arkadaşlar. Her zaman yardımcı olurum ben.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Trafik ne durumda Allah aşkına söylesenize bana. Yoksa trafiğe mi takıldınız? Ya da evde, ofiste bıktım bu yorgunluktan, sakin bir yere mi kaçsam diye düşünüyorsunuz? Durun durun, bavulu toplamadan önce beni iyi dinleyin millet. Programımın sponsoru Olympia Construction hepimiz için Kıbrıs Lefke'de bir cennet kurmuş. Olympia Seaside. Evet, burası Kıbrıs Lefke Gaziveren'de. Ama lefke deyip geçmeyin, burası çok sakin, çok huzurlu bir yer. Ama canınız da hiç sıkılmaz. Çünkü canınız eğlence isterse çilek, portakal festivalleri var. Spor isterse yanı başında CMC golf sahası var. Hatta ben kış insanıyım derseniz Trodos Kayak Merkezi'de arabayla çok yakında arkadaşlar. Aynı zamanda 3 büyük üniversitesiyle de tam bir eğitim kenti. Yani yatırım içinde evladiyelik. 1 artı 0'dan 3 artı 1'e kadar tam 336 daire yapmışlar. Sosyal alanları say say bitmiyor. Yazlık sineması var, hamamı var, havuz başı barı var. Antibakteriyel silinebilir duvar boyalarından yüksek güvenlikli çelik kapılara kadar her şey düşünülmüş. Yani yaramaz çocuklar duvarı boyasa hiç dert değil millet. Ama benim size tavsiyem, gelin bu sakin hayatı, bu güzel hayatı, bu hayalinizi ertelemeyin. Olympia Construction kalitesiyle Olympia Seaside'da hayatın tadını çıkartmaya başlayın millet. Daha detaylı bilgi istiyorsanız www.olympiaconstruction.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ama durun, daha da önemli bir

0: Olympias Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz

0: Afişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

Mutfaksemt'in en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, herkese merhabalar. Güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Dik bitti program. Evet, bugünkü son anonsumuza denk gelenler var. Üzgünüz tabii, daha önceki anonsları dinleseydiniz biraz daha şanslı olabilirdiniz. Nasıl? Hayır canım, ne yaptığımızı söylemeyeceğim. Çatlayın tabii ki. Zaman su gibi akıp geçiyor, bunu her zaman söylüyorum. Değerini bilin ve ona göre yaşayın hayatınızı. Vallahi billahi bak, yaş o kadar hızlı akıp gidiyor ki. Benim de yaşım ilerledi millet. Habercileri geliyor. Tabii herkese farklı haber veriyor yaş geldiğini. Benim nasıl haberim oldu biliyor musunuz? Bak, geçen gün bir mekandayım. Eski şarkılar çalıyor DJ. Eskiden şarkının çıktığı yıl yanımda 3 sevgilimle partilediğim ve bu şarkı, yani zevkle dinlediğim aynı şarkı kafamı şişirdi ve tansiyonum çıktı ya. Evet. Ya ne oldu? Ne oldu bana bilmiyorum. Çok güzeldim ya. Ateş gibi vücudum vardı. Fast food yerdim, sonra spor salonuna giderdim. Hala taş gibiydim. Şimdi iki dilim ekmek yediğim zaman Lefkoşa'dan Mausa'ya yürüyerek gidip gelsem yarısını yakabiliyorum anca. Ya sabaha kadar parti yapardı. Gözümü kırpmazdım. Nasıl bir eğlence ya. Ertesi gün de işe giderdim. Hem de tam performans çalışırdım. Şimdi bir dilim pizza yediğim zaman gözlerim kararıyor, okuma yetimi kaybediyorum ya. Yani bakın ben aptal bir insan değilim, beni tanıyorsunuz. Yaş aldıkça bir şeyler olacağını tahmin ediyordum. Ama arkadaş, yani çok özür dilerim, bu bir isyan değil, sadece soruyorum. Yere çömelip ayağa kalktıktan sonra neden 5 dakika başım dönüyor? Gerçekten 53 yaşındaki bir vücut bu kadar eskimemeli bence. Ya bakın, ben eski toprağım. Böyle alışkanlıklar yoktu eskiden. Buna rağmen bak, magnezyum alıyorum, resveratrol alıyorum, koersetin alıyorum, C vitamini alıyorum, bromelin alıyorum, multivitaminlerimi alıyorum, omega 3 kullanıyorum. Ve bunları sağlığım daha iyi olsun diye bile yapmıyorum. İkinci saatim sponsoru başlayınca tabii, biraz parayı bulunca ben artık bunu yapmanın doğru olduğuna karar verdim. Ama bence vitaminlerinizi eksik etmeyin millet. Yani şimdi eskiden olan gıdaların içeriği şimdi aynı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ticaret adına birçok dönme dolaplar dönüyor. Tavuk alıyorsun, eski tadında değil. Ya da marketten aldığın tavuk, köyden aldığın tavuktan çok farklı. O yüzden vitaminlerinizi eksik etmeyin. Almanız gereken tüm vitaminleri alın lütfen. Tamam mı? Haydi bakalım. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Son cümlemizi de söyleyelim. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sundu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresimli family nevresim takımlarında %50 artı %20

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva. İsmi

güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen ses Melek Mosso burada şimdi, hit şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Bengü burada. Yıllar boyu çok özel şarkılar paylaştı müzikseverlerle. Hepsi de çok sevildi. Paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da tam not alan çalışması. Aleyhime şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, enerji.

saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalamanın yüksek hava sıcaklığı ise 36 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Blok 3 burada. Hit şarkısı Ne Yapıyorsun Mesela, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Ayna konseri 8 Temmuz Çarşamba Girne Amfiteyatro'da.
2: Bekler sahilde benzer içimde fırtına.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

aramızda buluşuyor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekim

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe.

0: Mutfaksanatın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Baran Mengüç ve Selin ikilisi burada. Sevilen düetleri sana, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri en

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: hiçbir yere ayrılma. Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Birlikte geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin güçlü seslerinden bir tanesi Deniz Seki burada. Son dönemde ön plana çıkan çalışmalarından biri Seni Bana Katsam'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Hayaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi anı itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Derya Ulu'nun en son yayınladığı Şımarık şarkısıyla açılış yaptık. Tam bir yaz şarkısı diyebiliriz. Ve yine bir o kadar güzel Sezen Aksu şarkısıyla devam ediyoruz. Yani radyonuz enerjide.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: GişeKıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz bu güzel güne ve şimdi böyle sizlere enteresan bilgilerden bahsedeceğim. Mesela Alman bilim insanlarının araştırmalarına göre partnerinizle her gün 22 dakika öpüşmek yaşam sürenizi yaklaşık 7 yıl uzatırmış. Demir eksikliği beyninizin daha yavaş çalışmasına neden olur ve ne kadar iyi beslendiğinizi düşünseniz bile konsantrasyonunuzu olumsuz etkiler. Napolyon havada sudan sohbetlerden hoşlanmazdı. Konuşmayı ilgi çekici bulmadığında çoğu zaman sohbetin ortasından kalkıp uzaklaşırdı. Siz de bunu başarabilirsiniz. 1961 yılında bir korku filmi seçmesi için onlarca siyah kedi yan yana dizildi ve ortaya tarihin en sıra dışı seçme görüntülerinden biri çıkmıştı. Psikoloji araştırmalarına göre birlikte seyahat eden çiftlerin ilişkileri evde daha fazla vakit geçiren çiftlere kıyasla daha güçlü ve dayanıklı olma eğiliminde. Çalışmalar bir bitkinin bulunduğu odada ders çalışan öğrencilerin dikkat seviyelerinin ortalama olarak daha yüksek olabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmalara göre stresi azaltmak için doğadaki en etkili ortamlar su kenarları. Bir araştırmaya göre erkeklerin %82'si partnerlerinden gördükleri fiziksel şefkatin stresle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ve kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağladığını belirtiyor. Ve araştırmalar kardeşleriyle aynı odayı paylaşan çocukların daha güçlü duygusal bağlar geliştirebildiğini gösterir. Ve bir araştırmaya göre emo kültürüne olan ilgisini yıllar geçse de koruyan kişiler ortalamaya kıyasla daha yüksek bilişsel becerilere sahipmiş arkadaşlar. Hangi bilgi aklınızda kaldı? Oradan buradan birçok şey paylaştım sizlerle, bilmiyorum ama sizlere keyifli konular ve keyifli şarkılar vermeye devam ediyoruz.
2: Kulağın çınladı mı? Dün yine senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve katılabileceğiniz birçok etkinlik sizleri bekliyor. Hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Radyomuzda buluşuyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya hesaplarımızda birbirinden güzel, eğlenceli içeriklerimiz, müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimizin özetleri ve yakın zamanda sizlerle paylaşacak olacağımız hediyelerimiz, çekilişlerimiz sizleri bekliyor. Takiplerinizi bekliyoruz. Enerji 931 neregeplay.com hesaplarından takipleyin bizleri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. İrem Derici'nin en son yayınladığı albümünden yeni şarkısıyla yeni saatin açılışını yaptık. Enerji Keyfi 2 saat boyunca daha devam ediyor. Yeni bir ayın ilk günündeyiz. Evet, biraz böyle hissettirmeden geldi Temmuz ayı ama etkisini çokça hissedeceğimiz bir ay olacak. Bakalım neler bekliyor bizleri bu ay, ama bu ay gerçekten çok güzel şarkılar yayınlanmaya devam edecek. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişeler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni ayın ilk gününde keyifli şarkılarla birlikte güne devam ediyoruz. Şimdi biraz tarz değiştiriyoruz. Biraz daha pop'a yöneliyoruz. Tempo yükseltiyoruz. Bengü ile'yi sonrasında yine bir rock soundları karşılayacak sizleri Teoman'la birlikte. Enerji Keyfi kesintisiz bir şekilde.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Kaçabilir.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati karşıladık ve şimdi sizleri en sevdiğiniz şarkılardan oluşan böyle parça parça mixlediğimiz bir mini mix karşılayacak. Sonrasında Enerji Keyfi keyifli şarkılarla bir saat boyunca daha devam ediyor.
0: Enerji. Mini mix. Korinyum sunar.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi, enerjik şarkılarla bir şekilde günün ortasında, haftanın ortasında ve ayın ilk gününde tüm hızıyla devam ediyor. Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi Edis karşılayacak bizleri. Sonrasında Fettah Can derken dop dolu bir liste var önümde. Sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyorum ve Enerji Keyfi devam ediyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Hafta sonu demek etkinlikler, eventler demek ve Gişe Kıbrıs'ta katılabileceğiniz adanın dört yanında ve her tarza uygun birçok etkinlik, event sizleri bekliyor. Tiyatrolardan tekno partilere, festivallerden club konserlerine, rap konserlerinden otel konserlerine kadar birçok içerik sizleri bekliyor. Detaylar bazıları yemekli menülü oluyor. Organizasyonlar oturma düzenli oluyor. Detaylar, biletler, içerikler hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Derya Ulu'nun en son yayınlamış olduğu Şımarık şarkısıyla enerjik bir veda ettim. Ve şimdi devam ediyoruz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam edecek ama yarın tabii ki de 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız tekrardan. Herkese tekrardan güzel bir ay diliyorum ve sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Bu frekansta enerji Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: enerji,
1: ilk beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
1: Hit müzik burada. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hayaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Radyomuzda buluşuyor.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji. Hey!

0: bir yere ayrılma.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
3: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim. Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: 55 55. Ülfet Beach Club, yazın ritmini belirleyen adres. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş, geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta, bugün ve yarın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim. Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: 55 55. Ülfet Beach Club, yazın ritmini belirleyen adres. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

Buffet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşık

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.